Ekip giriyor. Shenzhen, FFO, MMSL diyor, NRM, CCC. FFO, CCC, gouvernement.